Ai ser că ne virem saroin al saro maktesian kez inch vor ink nasharji meches im aj jamun paremner svargem saro maktesian kezi pari or hajeliung ntrutyun yeridasartian tsayni et